0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Benim adım Türkiye.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

mutluluk denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdime ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim. Gösteremedim ki.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

düşmə. Düşərsən bağımsızlığını ilan edər dostların. Görüş günlərin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram edər düşmanların. Düşmə. Düşüncə, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şey.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun, düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düş.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: baktan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair başlıyor.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Günaydın, günaydın, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Ağustos'un son günlerindeyiz efendim. Yazın o uzun günleri böyle yavaş yavaş yerini başka bir mevsime, Eylül ayına denk getiriyoruz. Haftaya sonra Eylül ayına gireceğiz nasip olursa inşallah. Yani yazda, mazda derken şaka maka bitti mi İrem? Bitti değil mi? Valla bitti, bence de bitti. Bazı şeyler böyle hemen bitiyor ya, özellikle yaz hızlı geçti. Bilmiyorum, bu yaz nedense bana, o gün eşimle de konuşuruz, bu yaz hiç olmamış gibi duygu diyor. Yani ben anlamadım, nasıl geldi, nasıl geçti, çok hızlı geçti efendim valla. Yazı hiç tutturamıyordum ama kış maşallah çok uzun geçiyor. Ama sağa sağlık, afiyette, huzurla geçsin de önemli olan o değil mi diyelim. Ve bugün çok güzel bir konu konuşmak istiyorum aslında. Hazır böyle Ağustos ayının son günlerinde gelmişken şöyle kendimize, ilişkilerimize, içimizden geçenlere şöyle biraz bir kulak verelim. Bakalım tatillerimiz nasıl geçti. Umut ediyorum ki inşallah hepimizinki güzel geçmiştir. Eylül ayına da böyle yeni planlar, yeni programlar yapmak üzere güzel bir giriş olsun. Hem de diyelim ve o zaman Yaşama Dair programımla ben Duygu Karav. Saatlerimiz 10.25 ve güzel bir program başlasın efendim. 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. O zaman hadi bakalım, buyurun başlayalım.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili dinleyiciler, çocukken böyle gördüğümüz ilişki biçimleri olsun, yetişkinlik olsun, böyle ilişkilerimizi nasıl kurduğumuzu etkileyebiliyor aslında. Bugün de ben de diyorum ki aslında ailemizde öğrendiğimiz davranışları ilişkilerimizde taşıyor muyuz? Bunu konuşmak istiyorum. Çünkü bazen şöyle baktığımız zaman, bilmiyorum hiç kendinizde annenizin bir davranışını yaparken yakaladınız mı? Ya da babanızın yıllar önce söylediği bir cümleyi yıllar sonra kendi çocuğunuza ya da ne bileyim eşinize söylerken bulduğunuz oldu mu? Eminim olmuştur. Çünkü bazen insan bir anda duruyor. Ya ben bunu neden söylüyorum? Ya da bu cümle bana ait değil ki dediğimiz oluyor. Ya da şey diyoruz farkında olmadan. Ya bunu annem de yapıyordu. Ya ben asla yapmam diyoruz. Ama bir bakıyoruz ki ilerleyen zamanda evlendiğimizde, çocuk sahibi olduğumuzda ya annemin yaptıklarını ben de yapıyorum dediğimiz zamanlar oluyor. Bazen insan işte bir anda böyle duruyor. Yani neden yapıyoruz? Neden oluyor ki? Aslında ailemizde gördüğümüz sevgiyi, tartışmayı, susmayı, kırılmayı, affetmeyi, yani kısacası ilişki kurma biçimini kendi ilişkilerimize taşıyor muyuz? Aslında konuya buradan girmek istiyorum. Bilmiyorum, şöyle baktığımız zaman çocuk sadece anne babasının ne söylediğini öğrenmiyor aslında. Daha çok nasıl ilişki kurduğunu gözlemliyor özellikle çocuklara baktığımızda. Mesela anne baba tartışınca biri günlerce konuşmuyorsa çocuk kırılınca susulur mesajını öğrenebiliyor.

sevgili dinleyiciler. Bugün ailemizde öğrendiğimiz davranışları ilişkilerimizde taşıyor muyuz? Bugün bunu konuşuyoruz efendim. Hani dedik ya, çocuk sadece anne babasının ne söylediğini öğrenmiyor. Aslında daha çok nasıl ilişki kurduğunu gözlemliyor. Gerçekten çocuklar da çok iyi bir gözlemci. Yani anne baba tartışınca, biri günlerce konuşmuyorsa, çocuk kırılınca susulur mesajını öğreniyor. Ya da evde sürekli bağırarak iletişim kuruluyorsa, sesini yükseltirsen kendini anlatırsın algısı oluşabiliyor. Ya da sevgi sadece başarı karşılığında gösteriliyorsa, değerli olmak için bir şey başarmalıyım düşüncesi gelişiyor çocuklarda. Ya da evde sorunlar hiç konuşulmuyorsa, sorunları konuşmak yerine geçmesini beklemek gerekir gibi bir öğrenme düşüncesi oluyor. Anne sürekli fedakarlık yapıyor ve kendi ihtiyaçlarını hiç dile getirmiyorsa, çocuk da ilerleyen zamanlarda iyi eş olmak, kendinden vazgeçmektir sonucuna varabiliyor. Yani şöyle şöyle bir toparlayacak olursak, aslında çocuklar ailenin söylediklerinden çok birbirlerine nasıl davrandıklarını öğreniyorlar. Hakikaten böyle günümüz çocuklarına da şöyle baktığımız zaman, çocuklarımızın davranışlarından, özellikle şu dönemde ergenlerle ilgili çalışma yaptığımda, çok fazla seanslarda ergenlerden işte, hocam biz çocukların yanında ne kadar farkında olmasak da şu davranışı yapıyoruz, bir bakıyorum ki aynı şeyi çocuğun farklı şekilde algılamış. Ya da ben farkında olmadan çocuğuma işte sınavda başarılı olunca onu daha çok yüreklendiriyorum, ama çocuk her bir şeyde başarılı olduğunda annem sevgini gösterir, inancı taşıyor. O yüzden lütfen çocuklarınıza ne olursa olsun, evet çocuklarımızın yanında da yeri geliyor bazı şeyleri göstermemiz gerekiyor, ama her zaman değil, denge kurmak önemli. Bence çocukken öğrendiğimiz bazı davranışlar yıllar sonra normal zannedebiliyoruz. Bu da çok eminim size tanıdık geliyordur. Ne bileyim, bizim evde herkes böyle konuşurdu, ya da ne bileyim annem böyle yapardı, ya da babam sinirlenince hiç konuşmazdı günlerce dediğimiz zamanlar oluyor. Ya da bizim evde pek sevgi gösterilmezdi eskiye döndüğümüz zaman. Eski dedelerimiz mesela çocuklarını çok sevmezlerdi, uykudayken severlerdi. Ya da işte kimse özür dilemezdi bizden diye çok fazla olabiliyor. Sizce bilmiyorum, peki siz ilişkilerinizde en çok neyi tekrar ediyorsunuz? Yani anne baba davranışları olarak, çocuklarınızın farkında olmayarak en çok, ya da sizin kendi ebeveyninizden aldığınız davranış biçimleri neydi efendim? Bizlere WhatsApp numaramız 0312 985 0886'tan mesaj atabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyiciler, ailemizde öğrendiğimiz davranışları biz de kendimiz yapıyor muyuz? Şöyle baktığımız zaman en çok susarak cezalandırmak vardır. Hani kavgada hiç konuşmamak. Burada aslında çok önemli bir ayrım var. Sağlıklı bir mola vermek başka, karşı tarafı cezalandırmak için sessiz kalmak bambaşka. Evet şu an çok öfkeliyim, biraz sakinleşmeye ihtiyacım var, biraz konuşalım, sonra konuşalım gibi sağlıklı sınır koymak önemlidir. Ama ben seninle konuşmuyorum, senin ne halin varsa gör demek de bu aslında bir iletişim biçimi değil. Karşımızdaki insan farkında olmadan ilişkiyi cezalandırma yöntemlerinden bir tanesine dönüşebiliyor. Ya da ne bileyim sürekli alttan almak. Hani özellikle bazı ailelerde çocuklara sen büyüksün sen idare et. Özellikle büyük abilerde ablalarda bu çok oluyor. İşte boş ver sen sus konuşma. Ya da ne bileyim işte aman yuvanı koru gerek yok. Hani bu yaprak dökümündeki annenin şeysi ve aman ağzımızın tadı bozulması misali. Farkında olmadan biz hep alttan alıyoruz ama bunun sonucunda kişi farkında olmadan yetişkinlikte sürekli kendi ihtiyacından vazgeçebiliyor. Çünkü çocukluk dönemine baktığımız zaman o davranışa alıştığı için hep kendini alttan alma, hep kendinden ödün verme. Bir zaman sonra artık kendi ihtiyaçlarından da vazgeçiyor. Diyor ki tamam o kırılmasın ben yapayım. Burada önemli bir şey var ki ben neden hep veren taraf olayım? Yani bunu aslında kendimize zaman zaman sormamız gerekiyor. Çünkü kendi hakkımıza da girmemiz gerekiyor. Yani biz aslında fedakarlıkla kendinden vazgeçme ayrımını bir türlü kavrayamıyoruz. Karşımızdaki insana sınır çizerken evet sağlıklı sınırlar çizebiliriz. Bunu da çocuklarımıza öğretirsek gayet çok güzel olur. Ama biz ne yazık ki sınırı çizmek yerine kendimizi feda etmeyi tercih ediyoruz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Evet sevgili dinleyenler, reklam arasından sonra kaldığınız yerde

kendine tanıdık gelen ilişki biçimlerine de çekilebiliyor. Bu ne bileyim, herkes işte babasına benzeyen ya da annesine benzeyen biriyle evlenir demek değil de, aslında farkında olmadan çoğu danışanlarımla da çok duyuyorum. Hocam ben aslında babam gibi birisiyle evlenmek istemiyorum ama babam gibi birisini buldum, ya da ben annem gibi birisini düşünmüyorum ama annem gibi birisini buldum diye çok söyleyenler oluyor. Çocuklukta alıştığımız böyle ilişki dinamikleri eminim bizlere de zamanla büyüdükçe biz farkında olmadan bilinçaltına eklediğimiz bazı davranışlar, bazı söylemler bizim hayatımıza da ya da kaderimize de etki edebiliyor. Ne bileyim, çok eleştirel bir ortamda büyüyen biri eleştiren bir partneri böyle tanıdık buluyor bilinçaltı herhalde. Ona çekiliyor, ya da duyguların konuşulmadığı bir evde büyüyen biri duygusal olarak mesafeli biri olarak normal kabul edilebiliyor ama farkında olmadan da öyle insanları seçiyor hayatında. Ya da aşırı kontrol olduğunu düşünülen bir ailede büyüyen birisi böyle kontrollü sevgi ile karşılaşabiliyor. Aslında burada en önemli nokta şu: bana iyi gelen şeyi mi seçiyorum yoksa bana tanıdık gelen şeyi mi seçiyorum? Bence en güçlü sorulardan bir tanesi bu. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Eminim sizin hayatınızda da çocukluktan itibaren kendi hayatınızda yaşamış olduğunuz, çocuğunuzda da gördüğünüz ya da eş seçiminde de diyoruz ya, en önemli nokta atış, eş seçiminde de biz gerçekten kendimiz mi seçiyoruz yoksa tanıdık gelen başka gelen şeyleri mi seçiyoruz? Şöyle bir düşünelim bakalım.

Evet sevgili dinleyiciler, en önemli soru dedik, eş seçimi dedik ve şöyle baktığımız zaman gerçekten bize iyi geleni mi seçiyoruz yoksa bize tanıdık gelen şeyleri mi seçiyoruz dedik. Ama burada bence en önemli şey şu, bence benim ailem böyleydi ya da demek ki böyle olacağım demektense, hayır bence ailemizin davranışlarımızın kaderimizi belirlemez. Yani başlangıçta noktalarımızı etkileyebilir, davranışlarımızı etkileyebilir ama her şey bizim kaderimizi etkileyecek anlamına gelmez. İnsan fark ettiğinde değişebilir. Mesela ben kızınca annem gibi susuyorum demektense, bu ilk başta farkındalıktır. Sonra ise ben aslında susmak istemiyorum, sadece ne söyleyeceğimi bilmiyorum demek daha önemlidir. Ve yeni bir davranış içinde şu an kırıldım ya da sana çok kızgınım, konuşmak istemiyorum gibi kendimizi güzel ifade edersek, eminim ki biz de, ya ailelerimiz bize böyle öğretti ama ömür boyu bu şekilde gidecek diye bir kavram yok. Fark ettiğiniz anda her şey değişir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle sizlerden gelen mesajlarınız çok güzel var. Tekrardan WhatsApp numaramızı hatırlatalım. Birazdan okuyacağım mesajlarınızı. 0312 985 0886'dan bizlere başvuru yapabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım neler yazmışsınız efendim. Bugün aile ilişkilerimizden bahsettik. Ailelerimiz bizim davranışlarımı etkiliyor mu diyerekten. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Hülya Hanım demiş. Duygu Hanım, söyledikleriniz çok tanıdık geldi. Bizim evde de tartışınca annem günlerce konuşmazdı. Ben de eşime kızınca aynı şeyi yaptığımı fark ettim. Aslında bunu hiç fark etmemiştim demiş. İşte farkındalık buradan başlıyor efendim. Bir başka dinleyicimiz Sever Hanım yazmış. Demiş ki benim ailemde sevgi hiç konuşulmadı. Kimse birbirine seni seviyorum demezdi. Şimdi eşim bana bunu söylediğinde bile karşılık vermekte zorlanırım. İnsan gerçekten sonradan öğrenebilir mi demiş. Evet, insan gerçekten sonradan öğrenebilir efendim. Yeter ki biz gerçekten öğrenmeye, değişmeye açık olalım ve niyet edelim diyeyim. Bir başka dinleyicimiz demiş ki bizim evde babam ne derse o olurdu. Şimdi eşimle bir konuda anlaşamadığımızda istemeden onun da benim dediğimi yapmasını bekliyorum. Bunun farkına varmak biraz can sıkıcı oldu ama açıkçası fark ettim demiş. Ya şey deriz yani, zararı neresinden dönersen kâr kâr dedi. Önemli olan farkındalık kazanmak. Biz yaptığımız davranışların birçoğunu farkında olmadan yapıyoruz. Niye işte geri geliyor ailemizden öğrendiklerimiz, çevremiz, dostlarımızdan, oturup kalktığımız insanlardan, hepsinden bir huy, bir davranış kapıyoruz. Önemli olan bunu efendim fark etmek ve dönüşmek. O yüzden hiç canınızı sıkılmasın. Bir başka dinleyicimiz demiş, çocukken annemin hep kendisinden vazgeçtiğini gördüm. Şimdi ben de herkesi memnun etmeye çalışıyorum. Bazen kendi istediğim şeyi bile bilmiyorum demiş. İşte hep diyoruz ki kendi kul hakkımıza girmeden, bir şeyleri fedakarlık etmeden yapalım bazı şeyleri.

Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 11.28 oldu ve ikinci saatimize doğru geçeceğiz efendim. Ama önce mesajlarınızı şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki ben tam tersi yaşıyorum. Ailemde çok fazla kavga vardı. Bu yüzden kendi evimde en küçük tartışmada bile çok geriliyorum. Tartışma olacak diye çok korkuyorum demişler efendim. Bazen işte aklımıza, bilinçaltımıza kazıklarımız ya da olan her şey zamanla ne yazık ki gün yüzüne çıkabiliyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Duygu Hanım, acaba insan bazen ailesinin yaptığı hataları tam tersini yapmaya çalışırken yine aynı döngünün içine kalabilir mi? Eğer bilinçaltınızı değiştirmediniz, yani kalıplarınızı değiştirmediyseniz, davranışını değiştirmediyseniz aynı döngü siz öğrenene kadar devam eder efendim. Bir davranışı yapıyorsanız önce dönüp kendinize bakmanız gerekiyor. Acaba ben bu davranışta ne öğreniyorum? Ya da bana bu ne öğretiyor? Bu döngüyü kırmak tabii ki mümkün ama önce o döngünün içindeki problemi görmek gerekiyor. Bir başka dinleyicimiz demiş ki benim annem her şeyi içine atardı. Ben de yıllarca öyle yaptım. Sonra biriktirip bir anda patlıyorum. Galiba sadece susmayı değil konuşmayı da öğrenmem gerekiyor demiş. En çok hastalıkların çıktığı temel noktalardan bir tanesi içine atmak. Hani içine attığınız zaman, hatta bir bilim insanı mıydı? Bir makale okumuştum. En çok atan insanlar zamanla kanser olduğuna dair bir yazı vardı. O yüzden bir şey olduğu zaman lütfen söyle, içine atmayın denilmişti. Aslında ya şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar bunun her ne kadar biz evet oturduğumuz yerde şu an bunu söylüyoruz. Ya içinize atmayın. Şöyle yapın, böyle yapın diyoruz ama şimdi bizi dinleyen dinleyiciler de şey söylüyor. Ya öyle demek kolay ama gel sen yap diyenler oluyor. Eskiden eski büyükler şöyle söylerler. Eğer bir şey anlatamıyorsanız, kimseye de derdinizi söyleyemiyorsanız, içine hep atıyorsanız gidin suyu anlatın. Ya da en etkili şifa yöntemi efendim bize yazarlıkta şunu öğretmişlerdi. Yazmak şifadır. Hiçbir şey söyleyemiyorsanız yazın, yazmak zehri atmak derlerdi. Hakikaten de öyle. Eğer bir şey söyleyemiyorsanız o zaman yazmanızı tavsiye ederim.

0: ancak. Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 11.41 oldu ve yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ama şöyle mesajlarınızı tekrardan bakıyorum. Çok güzel bir mesaj atmışlar. Demişler ki çok güzel bir konu. Ben çocukken ailemde sorunlar hiç konuşulmazdı. Şimdi kendi çocuğumla iletişimde aynı şeyi yapmak istemiyorum. Bazı şeyleri değiştirmek için önce fark etmek gerekiyor sanırım demiş. Evet efendim, önce fark etmek gerekiyor. Yaptığınız her bir davranışın altında illaki bir sebep, bir davranış biçimi, ne bileyim eskilerden ya da ailemizden kalan bir davranışlarımız olabiliyor. Biz farkında olmadan tekrarlıyor olabiliriz bunu kendimize, kendi çocuklarımıza. Önemli olan fark etmek diyelim. Ve şunu da düşündüm aslında programı dinlerken. Bütün herkesin gelen mesajların ortak taraf, hepimiz bir yerlerden geliyoruz ve o geldiğimiz yer ilişki kurmamızı, bence biçimimizi etkiliyor efendim. Hani bazen evet, güzel tarafı şu, fark ettiğimiz anda otomatik olarak devam etmek zorunda değiliz. Ben böyle gördüm, böyle davranacağım demiyoruz aslında. Çok önemli bir alan. İşte bizim için alanımız önemli olan seçimimiz ve farkındalığımız. Eğer bir şey yaptığınızda fark ediyorsanız ve gerçekten bunu seçmeye niyet ediyorsanız, gerçekten bir şeyler ilerleyen zamanda davranışlarımızda, fikirlerimizde, bakış açımızda değişiyor ve biz artık ailelerimizin kaderlerini yaşamıyoruz diyebilirim.

Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Belki hepimiz ailemizden bazı şeyler aldık. Hani kimi zaman güzel şeyler, kimi zaman bizi zorlayan şeyler illaki olmuştur ama yetişkin olmak biraz da bize verilenleri yeniden değerlendirmek demek bence. Hani ben böyle gördüm demek zorunda değiliz. Çünkü öğrendiğimiz her davranış yeniden öğrenilebilir. Belki bugün hani şöyle kendimize sorabileceğiniz en güzel soru şu olsun. Hani ben ailemden aldığım hangi davranışı artık kendi hikayemde devam etmek istemiyorum? Bence bunu oturup bir düşünmek gerekiyor. Hani biz hep başkalarına yüklüyoruz suçlar ama şöyle kendimize bir dönüp gerçekten artık ben hikayeme devam etmek istiyor muyum yoksa istemiyor muyum diye bakmak lazım. Belki onun yerine nasıl bir ilişki kurmak istediğimize bile karar verebiliriz. Nasıl bir davranış sergileyeceğimize bile karar verebiliriz. Çünkü geçmişimiz bizi açıklamayabilir ama gelecekte nasıl davranacağımıza tek başımıza karar vermek zor da değildir yani. O yüzden önemli olan kişi fark etmeli, dönüşmeli ve niyet etmeli. Hep ben bunu söylüyorum. Eğer bir şeyi gerçekten fark etmek, dönüşmek, seçim yapmak istiyorsanız her şey sizin elinizde diyorum ve sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 11.47 oldu ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu yaşama dair programımla her salı 10-12 saat arasında ben Duygu Karak sizinle birlikte olacağım. Haftaya yine görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Haftaya salı da Eylül'ün birine geliyor sanırım. Eylül yeni başlangıçların ayıdır. Hani hep böyle söylerler. Sosyal medyada da çok böyle story'dir. Yeni planlar, yeni programlar. Ama her gün bize verilen yeni bir program, yeni bir niyet, yeni bir gündür. Nefes aldığımız her gün için binlerce şükürler olsun. Her gün yeni bir programa, yeni bir şeye niyet edebiliriz. İlla Eylül ayını, pazartesiyi beklemeye gerek yok. O yüzden yapabileceğiniz her şey için şimdi şu an başlayın derim efendim. Ve kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili dinleyenler, müziğin rengi başladı. Günün enerjisini yükseltmeye, modumuzu birkaç tık yukarı taşımaya geldik. Saatler tabii ki ilerliyor, Ankara hareketleniyor. Trafikteyseniz dikkatli olun diyorum, kemerlerinizi takmayı unutmayın. Kahveniz yanınızda, ses sisteminiz de bize emanet. Çünkü bugün burada her zaman olduğu gibi düşük enerji ve keyifsizliğe izin yok diyorum sevgili dinleyenler. O zaman haydi Ankara diyorum, enerjimizi yükseltelim. Gülmen Ergen'den şıkır şıkır sizlerle geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin

0: de alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Isı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra Gül Tekbaş'ta müziğin rengi devam ediyor sevgili dinleyenler. Size hemen şöyle istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. Mesajdan iletmek isteyen dinleyicilerimiz için 0312 alan koduyla 985 08 86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana her daim ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi diyorum ki hafta sonu moduna girmeye hazır mıyız? Şimdi Ebru Gündeş'ten cumartesi gelecek. Cumartesi deyince insanın aklına önce bugün ne yapsam geliyor. Sonra diyor ki evet işe gitmek yok, alarm yok, erken kalkmak yok. Sadece müzik, keyif ve mümkünse biraz da uyku değil mi? O zaman cumartesinin hakkını verelim. Ebru Gündeş söylüyor. Cumartesi geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, bugün Deşten Cumartesi geldi. Cumartesi şarkısı dinledik ama takvim hala hafta içini gösteriyorsa geçmiş olsun. Ruhumuz hafta sonuna çoktan gitmiş sevgili dinleyenler. Günlerden 25 Ağustos Salı sevgili dinleyenler. Evet, bazılarımızın cumartesi planı belli olabilir. Uyumak, yemek ya da biraz daha uyumak. Araya bir de bugün hiçbir iş yapmayacağım diye böyle kararlar sıkıştırmak değil mi? Ama ne olursa olsun cumartesinin tadı başka diyorum sevgili dinleyenler. Evet, günün sorusunu sormak istiyorum. Bugünün sorusu: hayatınız bir film olsaydı şu an filmin hangi sahnesindesiniz? İşte romantik, komedi, dram mı, aksiyon mu? Yani hayatınız bir film olsaydı ne olurdu sevgili dinleyenler? Şöyle ben bir örnek vereyim. Eğer benim hayatım bir film olsaydı büyük ihtimalle komedi olabilirdi. Ama hani bu komedi türlerine göre de değişiyor tabii. Çünkü bazen senaryo o kadar saçma ilerliyor ki yönetmen bile "Gül, burayı biraz abartmışsın" bile derdi diyorum. Ama başrol benim, o yüzden finali de güzel olacak diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Ama şimdilik film devam ediyor tabii. Şimdi ise sırada Rayman var. Renklensin diyor. Hayatımız renklensin biraz sevgili dinleyenler. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, hayatımıza biraz renk kattık diyorum. Reymen'den renklensin gecelerimiz sizlerle birlikteydi. Böyle Reymen'le renklendirdik diyorum. Belki de renksiz geçen günümüzü, hayatımızı diyorum sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, size bir soru sormuştum. Hayatınız bir film olsaydı hangi tür olurdu demiştik. Mesajlarımız gelmeye başladı. Şöyle birkaç tanesini hemen okuyalım sizlere. Sevgili Elif Hanımlar mesajlarını iletmiş. Romantik komedi olurdu yazmış Elif Hanım. Elif Hanım, romantik kısmı tamam da komedi kısmını kim yaşatıyor onu da merak ediyoruz. Cevaplarınızı bekliyoruz Elif Hanım. Evet, bir başka sevgili Ahmet Bey mesajlarını iletmişler. Belgesel olurdu diyor. Çünkü hayatımda kayda değer hiçbir şey olmuyor yazmış sevgili dinleyicimiz. Ahmet Bey, bu kadar da gerçekçi olmaya gerek var mıydı diyorum. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Başka neler var? Evet. Sevgili Zeynep Hanımlar mesajlarını iletmişler. O bir şarkı armağan istiyor bizden. O zaman şöyle diyorum ki, sırada Berdan Mardini, Zeynep Hanım sizin için gelsin mi? Hep sonradan diyor.

Evet sevgili dinleyenler, Berdan Maydeniz'den hep sonradan sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, diyorum ki evet, günlerden salı 25 Ağustos, haftanın ikinci gününde sizlerle birlikteyiz. Şöyle yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Şöyle hemen istek hattımızı sizlerle paylaşayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Evet sevgili dinleyenler, tam arada sosyal medyada geziyordum. Sosyal medyada evet bir yazıya denk geldim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii biraz komik bir yazı, diyordu ki. Kurt işe geldi diyor. Bismillah deyip başlayacak. Kurt çakallarla mücadele etmekten vazgeçmedi. Ya tarih olacak, ya tarih yazacak diyor. Evet sevgili dinleyenler, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tam anlamıyla nedensiz. Evet, şimdi ise sırada Betül Demir var. Betül Demir diyecek ki, cesaretin var mı aşka diyecek. Sizce aşk bir cesaret midir sevgili dinleyenler? Sizin de bu konuyla ilgili düşünceleriniz varsa bana istek hattımıza hatırlatabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ya da canlı bağlantı olarak da ulaşabilirsiniz diyorum sevgili dinleyenler. Şimdi Betül Demir geliyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, tekrardan ben karşınızda müziğin rengiyle gül. Evet sevgili dinleyenler, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Yeni açan dinleyicilerimiz için şöyle istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985 08 86 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz diyorum sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada Ajda Pekkan sizlerle birlikte olacak. Haykıracak nefesim diyor. O da geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, haykıracak nefesim sizlerle birlikteydim. Evet sevgili dinleyenler, bugün de Ankara'nın hava durumundan bahsedelim sizlerle birlikte. Şöyle, Ankara'da bugün hava 29 derece. Öyle bir sıcakta ki dışarı çıkarken insan ben bir işimi halledip geleyim diyor. Güneşi görünce o iş yarıda da kalabiliyor sevgili dinleyenler. Güneştepe'de sıcaklık 29 derece. Neyse ki bizim elimizde güzel müzikler var. Siz serin bir köşe bulun, biz de yayını sıcak tutalım diyorum sevgili dinleyenler. Ve yayına çok güzel bir istek geldi. Bir dinleyicimiz Mustafa Ceceli'den Can Parçam şarkısını istiyor. İsmi gibi bazı insanlar gerçekten hayatımızın can parçası oluyor. Yanımızda olmasa bile bir şarkıda, bir cümlede, hatta bazen durup dururken aklımıza düşebiliyor sevgili dinleyenler. Bu yüzden diyorum ki sevdiğiniz biri varsa söyleyin, kıymetini bilin. Çünkü bazı insanlar hayatımıza giriyor, bir bakıyoruz şarkılar bile onları anlatmaya başlamış sevgili dinleyenler. Belki bu şarkının da gideceği kişi sıradan biri değil diyorum. Belki can parçam kategorisinde. O zaman diyorum ki Mustafa Ceceli gelsin sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Erhan Deyener ve Serdar Ortaç'tan iki deli sizlerle birlikteydi. Şimdi size şöyle hemen yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Bir istek hattımızı sizlere hatırlatayım. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum sevgili dinleyenler. Şimdi şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra Gül Tekbaş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak sevgili dinleyenler. Ama tabii onun öncesinde size Zinet Salih eşlik edecek. Geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, harika bir şarkıydı değil mi? Cengiz Kurtoğlu'ndan heves mi kaldı sizlerle birlikte? Evet sevgili dinleyenler, bu saatte bizi dinleyen herkese selam olsun. İşte evde, yolda ya da kaçamak bir kahve molasına sevgili dinleyenler. Nerede olursanız olun yalnız değilsiniz. 88.6 frekansı her zaman sizinle sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, böyle aşk dolu şarkılar dinlerken birkaç dize de ben söyleyeyim istiyorum sizlere. Evet, bazen seni düşünmek bir şarkının en güzel yerinde durmak gibi. Ne devam edebiliyorum ne de başa dönebiliyorum. Adını söyleyemiyorum kimseye ama her güzel cümlede bir şekilde sen çıkıyorsun karşıma diyor ya bizlerde. Ben de Cengiz Kurtoğlu'nu dinlerken bu geldi aklıma ve sizlerle paylaşmak istedim sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Eğer bana böyle bir istek parçalarınızı ve mesajlarınızı iletmek isterseniz 0312 alan koduyla 985 08 86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Saat 15'e kadar sizlerle birlikteyim. Müziğin renginde ben Gül sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada Berkay geliyor. Benim hikayem diyor sevgili dinleyenler. Hani diyor ya, belki sen bilmiyorsun, belki de hiç bilmeyeceksin.

Evet sevgili dinleyenler, Berkay'dan benim hikayem sizlerle birlikteydi. Her zaman dediğim gibi şarkı döner, gönül döner. Bazen dünya tersine döner ama 88.6'da frekans değişmez. Eğlence hız kesmez sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, ben seni biraz özledim, biraz sustum. Biraz da belkileri bıraktım kendimi demek istiyorum sizlere sevgili dinleyenler. Evet, gelen mesajlarımızdan birini hemen sizlere şöyle okumak istiyorum. Yayınlar Gül Hanım diyor bir dinleyicimiz. İsmini vermek istemiyor, o yüzden ismini ben de şu an söylemiyorum. Kendisi Zerrin Özel'den bir parça çalmamı istiyor ve armağan etmemi istiyor bütün 88.6 dinleyicilerine. O zaman sırada Zerrin Özel'den Paşa Gönlüm gelsin mi sevgili dinleyenler? Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Zerrin Özer'den Paşa Gönlüm sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, size bir soru sormuştum. Hayatınız bir film olsaydı hangi tür olurdu diye. Sorumu tekrardan şöyle ileteyim. Bununla ilgili mesajlarımız biraz gelmeye başlamış. Birazdan o mesajları da sizlere okuyacağım sevgili dinleyenler. Ama onun öncesinde topraktan taksi sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, topraktan taksi sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, frekansımızı yine açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili dinleyenler, size bugün bir soru sormuştum. Günün sorusunu hatırlayalım tekrardan. Hayatınız bir film olsaydı hangi tür olurdu diye. Evet, şöyle bir dinleyicimizden mesajlarınıza bakıyoruz. Sevgili Seda Hanımlar mesajlarını iletmişler. Dram olurdu ama finali güzel olsun yazmış. Evet Seda Hanım, senaryoyu bize bırak. Dram yeterince var zaten diyorum. Evet, şöyle mesajlarımıza bakalım. Sevgili Can Bey mesajlarını iletmişler. Komedi olurdu yazmış. Çünkü ben ciddi bir şey yaşamaya çalışırken bile mutlaka bir şey ters gidiyor demiş. Evet, o zaman sizin filminizde kahkaha garantili diyorum. Evet sevgili dinleyenler, siz de bana mesajlarınızı etmek isterseniz 0312 alan koduyla 985 08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Evet sevgili dinleyenler, şimdi şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra Gültek Baş'ta Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama onun öncesinde Milkelam sizlere eşlik ediyor.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, muhtarın oğlu Ali sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, ben Gül Tekbaş, saat 15'e kadar sizlerle bir birlikteliğim oluyor. Evet, çok az bir zamanımız kaldı çünkü saatler 14.44'ü gösteriyor sevgili dinleyenler. Evet, şöyle bir kez daha sizlere istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarını iletmek isteyen dinleyicilerimiz için 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi birazcık nostalji, biraz eğlence, biraz da bu şarkıyı duyunca diyorum yerinde duramıyorum havasına giriyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi sırada bir şarkı çalacağım. Bu şarkı sevgili Metin abimize ve tüm işçi çalışanlarımıza gelsin diyorum. Evet, şarkımız Cem Karaca'dan Tamirci Çırağı sizlerle birlikte.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Gül Tekbaş'la müziğin rengi başlıyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra Mustafa Sandal'dan Kadere Bak sizlerle birlikteydi. Evet sevgili dinleyenler, bugün de günün finalini yaptık. Gül Tek Baş'ta Müziğin Rengi programının. Hepinize güzel bir gün diliyorum sevgili dinleyenler. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Ve Merve Özbey'den Sahi sizlerle.

0: sensiz için özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan, yazar bak

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

H-14 anahtarı ver. Al usta. Oğlum yat motorun altına, nesi var bir bakıver. Olur usta. Oğlum iyi sık civatayı, sonra sahibine der. Sıkıyorum usta. Bileğim yettiğince, yüreğim yettiğince sıkıyorum işte. Oğlum terlemişsin, akmasın terin motora. Motor pas yapar sonra. Olur mu be usta? Ter pas yapar mı? Gözyaşı pas yapar mı? Oğlum ne diyorsun, bak işine. Bakıyorum usta. Yalnız ellerim, ellerim çatlamış be usta. Ellerim acı içinde. Yüreğim var ellerimde.

Hem usta, sen hiç misket oynadın mı sokakta? Kırmızı kaplı defterlerin var mıydı? Hiç gittin mi okula? Okul nasıl bir şey ya usta? Öğretmen nasıl biri? Orada da motora baktırırlar mı ki? Orada da söverler mi çocuklara? Orada da döverler mi be usta? Oğlum bak işine, kızdırma beni. Olur usta. A usta, senin anan da saçlarını okşar mıydı? Sana ağlar mıydı gecenin al yalasında? Sahi usta, sen hiç ağladın mı? Bir sabah cansız düşende anan yavaşça gözlerinin önünde. Oğlum bak işine, attırma tepemi, gir motorun altına. Usta dur kızma, bak giriyorum motorun altına. Dünyanın altına giriyorum usta, dünyanın altına giriyorum. Desteğe gerek yok usta, desteğe gerek yok. Ben oraya yüreğimi koyuyorum, inan, inan taşı.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor ben.

Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Ey ey ey. Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

gafil, gezme şaşkın. Bir gün ölürsün, ölürsün, ölürsün. Yalan dünya senin olsa ne fayda? Akıbet alırlar tatlı canını. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Ne fayda güzel dostum? Ah, ne fayda? Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin, seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Ne fayda can yoldaşım? Ah, ne fayda, ne fayda.

Söylersin de el içinde sözün var. Yeter çalışırsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var. Ve destenler senin olsa ne fayda? Ne fayda anam babam? Ah ne fayda? Bir gün alır da götürürler evinden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulaman ki Ezrail'in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Ne fayda benim efendim? Ah ne fayda? Bir Sultan Abdal'ım, çıktık oturduk. Kaza lokmasını burada yitirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya, yalan dünya. Bizim olsa ne fayda? Ne fayda canım gülüm? Ah, ne fayda, ne fayda.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özdeyiş bu. Ah, öyle bir son yalvarış. Vazgeçtim kavuşmaktan. Dizinde ölsem yeter.
3: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

Yalan dünya sana böyle, kimler konup göçtü söyle. Ben de işte aynen öyle, aha geldim gidiyorum, aha geldim gidiyorum. Arif der ki bunca yıl ay geldi geçti vay.

Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın. Farklıydı onda olan, aşkıydı farklı kılan, davasına vakf olan özü vardı Ozan'ın. Yılmadı gündüz gece, haykırdı hece hece, yamulmadı sadece düzü vardı Ozan'ın. Bir yanı hep tepkili, çekinirdi yetkili, kurşundan da etkili sözü vardı Ozan'ın. Hissederdi derinde, korku yoktu serinde, haksızın üzerinde gözü vardı Ozan'ın. Sözleri nokta nokta yayıldı dört bucakta, adeta her ocakta közü vardı Ozan'ın. Sözünden dönmez geri, derdi gelince yeri, Ozanca çözümleri, tezi vardı Ozan'ın. Söylerdi tenden öte, bugünden dünden öte, arifti benden öte, bizi vardı Ozan'ın. Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın, izi vardı Ozan'ın.

0: kalır toz.
1: Uçsa da.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.